Selam sana kafamın içindeki davetsiz yolcu. 7 milyar insan öyle dururken radarım taradı seni buldu. İyi kötü körler sığırlar vasat bir düzen vardı ne oldu? Tepe taklak oldu kurgu, hoş geldin sofranın aç kurdu. Vakit dar yol uzun kestirmek zor hayat mamat ince işleri. Nereden baksan perte çıkacağız yasla gündelik heveslerini. Adama tersen ders olur mazisi tek tek eşeledikçe izlerin. Yara uçaranı kalır beyninde çifter çifter de dikişleri. Az çok hepimiz alıştık yuvarlanıyoruz her gün kelle koltukta. Bir adım sonrası infial bak patlar elinde yolluklar. Zaman her derde deva anladık da mühim olan zamanlama. Oturmaya mı geldin lan tospa sen ha ben ha bu inekleri kimse ha. Havuz boş problem dolu hayat gece gündüz kaçışlar. Allah Allah da kul kul değil tıkalı tüm giriş çıkışlar. Canım cicim tabi tatlı aylar ilk virajda muhabbet yavaşlar. İnsan önce kendine yalan söylemeye sonra kimseye güvenmemeye başlar.

motorsu kaynattı. Kabak lastik patinaj elle var sıfır. Sal iradeyi bayır aşağı ve yaslan koltuğa pantolonun sıyır. Tarih koca bir muamma, insan yazar yine insan inanır. Cehaletin sıçtığı kötü niyet cesaretle bir güzel sıvanır. Olasılıklar çölde kum, sol şeridi ele geçirdi paranoyalar. Ebeğinde bedava, biliyor musun, zorla tutulamayan milyonlar var. Zarda tutulmadan atılmaz da hep mi yekpe hep mi zarar. Zaten şans bizde ne arar, bok altın olsa fakir göçsüz doğar. Şipşak film şeridi geçer hayat, malın fazlası birikir ömürlilikte. Kefenince bir kara delik, tak açılır gözün başka galakside. Hepimiz aynı güneşin altındayız ve bekliyoruz batsın diye. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalacağız öyle nihayetinde.